Rahim Batraev kokusun karuzenerler, karuzenerlerin atamanı kayardan gelip eldin üstüne şıldığında geldi başkanoski. Ben bugünden başlayıp azatlıkta işlemem. Ben carandı, kovandı dökülü katarı fikrini bildirip koyayım. Ulan aytkanday, biz canlı kovandı dökülleri hazır. Bazı yerde dışlıkta karapayım elde terenle bir yoka çakırağız. Oğun cakında durgan babanız kızakı, sol cakında durgan atamayız kızak oldu oyum. Sadık Çapar kızak oldu oyum. Bağırın, elge tanrılarak çakıram. Kriminal olarak, akçakırı bedeme.